0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este Radyo Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
8: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
10: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Salam, qadrli dinleyiciler. Gepleşiminin şun kutanına kalamından çıkan satiriki eserleri arkali, adamın içki dünyasını ve cemiyetçilik katnaşlarını usatlıkla beyan eden görünüklü yazıcını yattap geçeriz. Krim Tatar edebiyatına ilki hikayeleri ve romanlarla ulu koşun koşun, sonra olsa bay beyan ediş usatlığını tiyatr sahnasına yemetiren Yusuf Bulut barda gurrun beririz. Ol, cemiyette zihin eden kemçiliklerini iyince değişme ölen utkoşturup, hem güldüryen, hem de çungur oylunduran yahtan çıkmacak sahne eserlerini dürüdüptür. Biz hem bu gepleşimizde onun tiyatr mirasından kemale gelen en gıdıklı sahne eserlerle birlikte tanış oluruz. Yusuf Bolot 1909 yılın 16 martında Kırım'ın Aluşta şehrine dünya iniyar. 1924 yılda Molumçuluk Mektebini tamamlanana son, yaşar kurumlarını türlü vazifelerde işler. 1935 yılda Kırım Pedagogika İnstitutu'nun Dil ve Edebiyat Fakültetini tamamlayar. Ol edebiyat dünyasına 1929 yılda çap edilen ilkinci hikayeti Canlar Kaklanına eserlen kadam atyar. Sonra jurnalistika, radyo yayılımları ve jurnal redaktoriyalı uğurlarda işep, edebiyat dünyasının işçen vekillerinin birine uğurlayar. Ömrünün sonku yıllarına Krim Tatar dilinin ve edebiyatının sürgünlaki en mühüm neşerlerinin biri olan Lenin Baydağı gazetine en temeyillap yol başı ve yazıcı olup işyer. Yusuf Bolot Krim Tatar prozasına öz oluşu idgalların güçlü beyan edicidir. Ol alim ve onun doğamının alim ata münnü yalı halk kahramanı ve tarih görüşü beyan edeyen romanlarla bir hatarda arası yürükkür, anife ve vepalık yalı zahmeti ve adam katnaşkarını beyan edeyen romanlar hem yalıptır. Şeyle hem tupan içinde kalın koyun sürüsü ve tiviyatım şeyle yalı kitaplarına dövrün cemiyetçilik durmuşunu ve adam kâsiyetlerini ince değişmeler arkali suratlanırıptır. Dövrün siyasi yağdaylarına ve baştan geçilen ağır sürgün yıllarına karamazın, Bolot, özünün edebi dürücülük işçenliğini hem de halkına olan vıparlığını hiç vaat yitirmedi. Ol 1986 yılda Daşkent şehrine ardın çıktı. Krim Tatar tiyatrının tiyatrının açılışının ardığı eserlerin geçilmeği ve onun eserlerinin hazırkı vaktada taklalarda ulu el çarpışmalarla karşılanmağı onun tiyatr mirasımızın üç mücük düğün tutucuların birliğini suut ediyar. Ömür İpçiden son Krim Tatar tiyatrına en ulu koşun koşun şahtların biri olan Yusuf Bolot, ayrıca 1930 yıllarda tiyatr sahnatının cedelsiz, en öndürücülüklü ve meşgul dramaturglarının biri bolptur. Ol sahna çıkarılan eserlerine cemiyetçilik kemçiliklerini, açgözlüğü, yarancanlığı ve ikiyüzlüğü iyince hem de paykası satire arkali paşırıptır. Toy devam ediyar, işleyen dişler ve taklaştılarına ulu sesle müdürüdün hileli toy yali komediler hem halkı gülküdün yana yeri yıkıptır. Hem de cemiyetteki çungur kapma arşılıkları açıp görküptür. Kırım halk rivayetini sahna uygunlaştıran ve aydınmarlan halkın yüreğine oran alan meşgur ardıgı piyasası, Kırım Tatar tiyatr tarihinin en sevgili nuskovi eserlerinin birine övülüptür. Sonku iyice yaşasım geliyar ve deniz tolkunsuz bolmaz yali dramatik eserleri, Kırım devlet tiyatrına en çemezek tomoşlarından doğrudağla görküldüptür. Toy duam ediyar eteri cimmettin üzüne yaşayan ve ağaça çınnakı karayışları teyapbe durmuşa bir pervaylaşan yaş dilçi ziyanın baştan geçirmelerini beyan ediyar. Maskalanın neye doğru düşünmeğinin başlanayan toy tayarlıkları, yaş alımın öz toyunu bariyanını pekir etmeğinin doğulu komedya öğürler. Emma yağdaydan havarlı bolan yakınlarının kuran paygası oyunu neticetine toy bozulmayar. Biri-birini hakikatten hem söyleyen iki yaş birleşer ve meydana saatlikle toy devam eder diyen tehditler yangınlar. Yusuf Bolot bu eserine adamın öz derecesine, derejetini görkeden atlarına ýa-da daş görnüşe aşa ähmiýet berip, çynnaqa we ýürekdaş adam gatnaşyklarynyň daşlaşmagyny inçe değişme arkaly tanqid edýär. Spektakl mejburi aralaşyklaryň däl-de hakyky töýgüniň we durmuşyň tebigi, şadyan akymynyň kemişe üstün çykjakdygyny güýçli sahna dili arkaly beýan edýär. Deňi tolkunsuz bolmaz adyny Krimiň meşhur halk aýdymy bilen baglanşdyrýan we Yalovoy kenarlaryna bolup geçen lirike dramatik sahna eserdir. Spektakla statek talan möhüm port sevtinde düşmana qarşı vatanı qorumaq urnaqı görüşdü. Krim xalqının görkölen edilmenlikleri beyan ediliyar. Eserde baş qahrimanlar Borislan Nigarın aratına qıçın yürekten dören tüygülen, Krim toprağını qorumaq urna alınıp bardiyan ağır görüş, biri verilen utkoşturliyar. Yusuf Bolot deniz tolkunsuz, qıyılar tüygüsüz, vatan molta görüşsüz bolmaz diyen esasi pikir arqali, Krim Tatar dinanın güýjüni we halkynyň watany bolan söýgüsini lirika ähenginde sahna çykaryar. Arzy gyýyl eseri Krimiň iň gadymy halk rowaýatlarynyň birinden sahna uýlanyşdyrylan. Adyny gözelligi bilen meşhur bolan baş gahrymandan alan sady we lirika dramadyr. Eserde meşhur şäher şertinde ýaşaýan gözel arzynyň töýen adamlarynyň we watanyndan aýrylmagy, bu adalatsyzlyga boýun egmän alatda urna alıp baran pazıgalı görüşü beyan ediliyar. Yusuf Bolat bu eseri arkali ardi keşbinin üstülen Krim Tatar halkının öz ata vatan toprağına olan tartılmaz ve parlığını, namasını ve alatda kucuğunu ölmedi yitmez sahna destanına öğriyar. Hileli toy garip yaş yed abicin gözüllerden gözül olan Tatar gizli nigarla birleşme üçün oylat tapan hileli toyunu beyan ediyen çalasın kamecedir. Spektaklla bähwit gödeýän Bay Ajy Ahmet Bay bilen zorluk eden hasap hasanyň duran gudoklarynyň aşykly tarapynyň paýhatlyk bilen taýýarlanan oýun arkaly puja çykarmagy beýan edilýär. Yusuf Bolat bu eserine pulyň we gödek güýjüň mejbur etmegi bilen baglanşykly mejburi nikalary inçe satira arkaly tanqid edip, Pek töýgüniň halk paýhatynyň we zekiniň bähwitçil düşünjeleriň dördün pätkeçiliklerini hökman ýigip geçýändigini şadyan ähengde sahna çykaryar. Gadyrly radio dinlejileri, Yusup Bolodyň teatr mirasy elbetde bir näçe minutyň çäne sygdyrylan has çuň we baýdyr. Egerde sahna sunugatyna we edebiýata gyzyklanýan bolsaňyz, onuň eserleriniň sahypalaryny açyp, bu wagt edebi dili hut özüňiz öwrenmek inne sizin ygtyýaryňyzdadyr. Krim tahtatynyň bu sat dramaturgyny has içgin öwrenmegi tüý sürekden maslahat berýär. Inne kepleşimizde türki dünýäsiniň başga bir ustady bilen duşmak arzuw bilen hoş, sag bolun.
1: Gaza, açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Palestin görüşü dilenine ilkinci yada düşüyen ikonik fotosuratların biri zeytun ağacını kucaklap duran Palestinli zinanın suratıdır. 78 yaşındaki Mahfuza Şitayya 20 yıl ozol zeytun ağacını korumak için onu kucak açıptı. Aradan 20 yıl geçenden son, şol zeytun ağaçlarına edil öz perdendine seridişi yalı seridiyar. Israel sonki 20 yılın devamına 800 min zeytun ağacını yok etti. 1967 yılın veri olsa takminen 2,5 milyon zeytun ağacı yok edildi. Gelin Palestinlilerin zeytun ağaçlarına olan garayışını Mahfuza Şitayya'nın gurrunlarından öğrenilin. 20 yıl ozol İsrail'in güçlerinin zeytun bağını veyran edişini Şitayya şeyle gurrun veriyar. Valla, ececan, bağın içine çıkanımda her bir ağacın yere serilip yatanını gördüm. 40 yıllık zeytun ağacı. Valla, Ekenlerem, ona iyide gedenlerem, onun üçün köp zähmet çekipdi. Ececan, görüyen mi? Ecesinin ediydi. Ecesi onu ucaklap bağrına basyar, oğuşayar. Valla, zeytun ağacı mübarektir. Zeytun. Bir toprağımı da biriktir yandattır. Zeytun ağacı kımmatlıdır. Edil toprak yali. Onu terediyenler hem kımmatlıdır. Toprak kımmatlıdır. Onu koruyanlar hem kımmatlıdır. Bir 1990-cı yıllarda Gaza, Evropa çenli dünyanın dürlü künceklerine yılla 80 milyona olay gül eksport ediyen gülçülük buğdağı bilen meşgurdu. Emma İsrail'in 2007-ci yılla Gaza zoluğuna koyan gavuğu sebepli harit eksportını düplü çeyaklendirmeginden son Gaza şehrinin gülçülük buğdağı kem kemnen pete kaçtı. Sonra olsa bu genosid ova hocalık yerlerinin tas bütünle yok olmağına sebep oldu. Gaza bilen Yafa bir vaatlar apelsin ve beyleki sitrus miyveleri bilen meşhurdu. Gaza şehrinin ter miyvelerine Palestine'nin sarı altını değil yerdi. 1967-ci yıllaki basıp alış dövrüne İsrail'in güçleri Palestinlerin apelsin bağlarının köpüsünü buldozerler bilen yok ettiler. Bu yağday Palestinlileri apelsinin yerine gül ve yer tuğdunasını östürüp yetiştirmeye gönüktürdü. Gülçülük buğdağının en güllebesen devrine Gaza yılla 80 milyon gül eksport ediyordu. Esasen Beyt Lahiye ve Rafah şehirlerinin tevrüğündeki Gaza toprağı ve kenar zoloğu tacirçilik maksatlı gül östürüp yetiştirme için diysen amatlıdı. Genositten önhem İsrail eksport-import işlerini berkçeklenirdi ve 2007-ci yılın iyun ayına Gaza şehrine kuru yerden, denizden ve huvadan çeklendirme girdi. Bu qadağançılıklar Gaza şehrinin hem gül östürüp yetiştirişini hem de gülçülük buğdağına ağır zarba urdu. Genosid devrine olsa Beyt Lahiye da Rafah'ta yer bilen yeksan edildi. Ne güller galı, ne gül östürüp yetiştirenler, ne

Öýler garly nede şol öýleriň içinde ılgap ýören çağalar. Israil Gaza şäherine başlan genotsidine ekrançylyk yerlerinin 95 götürümünü ýogatdy. Bu ekosit daşy gurşawa garşy amala asyrylan genotsiddi. Ýagny bilkatlyň daşy gurşawy weýran etmeklikdi. Gaza şäherinden aýa gurrun berýär. Palestinne siýasy manysy bolan we daşy gurşawa garşy weýrançylyga sezewar edilen ösümlüklerin biri zeýtun agajydyr. Ol paçalıklardan ve terhetlerden hem kadimidir. Palestinin toprağını bölmeğe sinin şiyan ehli kartalardan hem kadimidir. Palestine zeytun ağacı dine bir ova hozuluğu del. Ol mirastır. Hedirki vaatta henizem yıkılmadık kevr ağaçlar yüzlerce hatta münlerce yıl ozol ekilipti. Bu mün yıllık ağaçlar vaatın geçmeği ulen yitip gitmedik ve kopmadık zincir yali garry enelerden altyklaryna çelini nesillen nesle geçip geldi. Onlar çayıl bäri şol zynjyr hüjüm astyna. Zeytun ağaçları kökü bilen soğurly, yakıllı, buldozerler bilen yok edilli ya da yevreylerin yaşayış yerlerinin ve harbi zoloklarının töwereginde siýimler bilen gurşaldy. Dünya sonku 2 ýylyň dowamynda Gaza şäheriniň özünde 1 milliondan gowrak ağaç yok edilli. Muny tebigat däl. Zeytun agajynyň Palestinler üçin nämäni aňladýanlygyny ören gowy bilýän basabalçy güýç amala aşyrdy. Sebäbi zeytun agaçlarynyň gyrgyna genotsidiň has inçi, has ýiti we has çuňur görnüşidir. Agajy ýok etmek bilen basabalçy güýç Palestinleriň taryhy hakydasyny ogurlamagy, eklenç çeşmesini ýok etmegi Hasly we toprağına bolan degişlilik duygusunu elinden almağı maksat eden yer. Ol bir halkın özünü kemale gelen toprağına hukukunun yokluğunu öňe sürýär. Emma biz ağaç ekmäge dowam edýäs diýip aýa aýdýar. Hasyl ýygnamaga dowam edýäs, ýağ öndürmäge dowam edýäs. Her bir çüýşe zeýtun ýağy bir ýerde kimin ýaşanlygyny görkezýän bir belgidir. Bu toprağı süýen we ýok bolup gitmekden ýüze uran adamlaryň belgisidir. Zeytun agajy bize tutan ýerlilik bilen ekilen we süýgü bilen ösdürilip ýetişdirilen zadyň aňsatlyk bilen elden alınıp bilinmejekdigini öwredýär. Şeýle azatlyk abstrakt düşünje däldir. Ol toprakda kemale gelýär we daýhanlaryň ellerini ösýär. Palestinne zeytun agajy şaýatdyr. Ene Mugallim we athuda görüştür. Ol toprağın we adamların hakydasynyň bardygyny, olaryň hiç sady unutmaýanlygyny ýatladýan görkezjidir. Aýa Palestinne ösümlüklerin siýasy garaýşy bardyr diýip Palestinne zahtar ösümlüginiň başdan geçirenlerini şeýle gurrun berýär. Yüzlerce yılların devamında Palestinler dep bolan enliklerini nesillen nesle geçirip, ehli yerde zahtar östürüp yetiştirerdiler ve yığıyardılar. Emma 1977 yılda Siyanist devlet zahtarı qorag astynnaky ösümlük deyip ıglan edip, onu yığmağı ve östürüp yetiştirmeği ya da sevdatını etmeği cenayet hataplamağa başlayar. Şol qadagançılığın anırtınnaky ılmı qarayışın özü hem derinelmele zattır. Ösümlügün tebiği yağdayda yığılmağının, onun yaşamağını hoop salyanlığını görkezýän hiç illi görkezi yok. Palestinlere günlülük durmuşta ulanmak üçin az muktarda zahtar yığınlıkları sebepli cerime salınyan bolsa, ve kadiyet cogapkärçiligine çekilýän bolsa, Israili dayhanlar zahtarı täzirçilik maksady bilen östürüp yetiştirip satmağa başladılar. Palestinler üçin cinayeti öwürlen däpden inni öldürip peýdalanýarlar. Zahtar ýygmağa girdilen giňerimli gadaganlyk Palestinleriň günnülük durmuşynyň naky jemgeçlik we medeni däplerini cinayet hasaplaýan, olary ýygdagalyk we ziýany diýip häsiýetlendirýän kolonial düşünjäniň ýüze çykmagdyr. Ol Palestinleriň toprak we ýaşaýyş durmuşy bilen bolan

0: medeni hem de tarihi baglanşygyny gowşatmak hem de şol baýlyklaryň gözegçiligini ýewrei gelmişeklere geçirmek inançygydyr. Bulara garamazdan zahtar yygmak däwri dowam etdi. Häzirem dowam edýär. Onu yygyanlar göreşim we nägileligiň bir görnüş hökmüne kabul edýärler. Antioksidantlar taýdan bay bolan ösümlik yerli ilatyň iýmitlenmegine möhüm orun tutýar. Jurnalist Bisan Ouda Gaza şäheriniň bir çatyrygynyňky diwarynyň ýüzüne çekilen daýhanyň surat hakda gürrüň berýär. Daýhanyň gujagynda ullakan kaktus bar. Bisan şeýle düşündirýär. Arap dilinde kaktus sabırlılığı anladiyar. Sabır bolsa iki zada alamatlandiriyar. Biri ösümlügün özü, beylikisi bolsa bizim çıdamlılığımızdır. İki eli bilen kaktusu döşüne kısıp duran dayhanın divarın yüzüne çekilen bu suratı iki zada beyan ediyar. Biri, biz sabırımızı koruyaz. Beylikisi, biz medeniyetimizi koruyaz. Näme üçin medeniyet? Sebäbi kaktus Palestinanyň medeni mirasyna iň giňden tanalýan ösümlüklerin biridir. Biz bu ösümlügi öýümiziň töwereginde islenlik ýerde ösdürip ýetirip bilýäs. Biz goňşymyz bilen aramyzda diwar örmeýäs, sim çekmeýäs. Biz serhet ýokmyna kaktus ekýäs. Onuň miweleriniň bolsa goňşularymyz hem ýolaçylar hem peýdalanýar. Israil Palestinlerin bu yerdäki ähli mirasyny ýok etmek üçin kaktusa garşy hem herekete geçdi. 1948-nji ýylda basyp alyş başlanandan soň Sewitde uzyn daşary ýurtlardan getirilen agaçlaryny ekmäge başladylar. Maksady yerli hakykaty we millilygy ýok etmek. Sewitde Ýewropanyň keşfini bermek we şeýlelikde ony göçüp gelenler üçin özüne çekiji ýagdaýa getirmekdi. Palestinne dünä Palestinler däl. Hatta howasy, suw we toprağ hem nalyş edýär. Olar Israilin Gaza şäherine genosid bilen deň derejede ekosid, ýagny daşgy gorşagyna garşy genosid jenayetini amala aşyrýanlygyny aýdýar. Eger Gaza şäherine adamlar bilgatlaýyn we meýilleşdirilen görnüşde öldürilýän bolsa, ösümlük örtügide üzüm bağlardır, beyleki bağlarda ekin meydanları hem bilqatlayın ve meyilleştirilen görünüşte yok edilir. Gaza, açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik.
1: Qadirli dinleyijiler, Ankara'dan yayılma berilýän TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline goýy berilişiniň bugünkü sanyny geçirip gutaryarys. Goýy berilişimiz 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan www.trt.net.tr salgysyndan internet arkaly Çanak anten arkaly Türksaat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş, sağ bolun.

0: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Muhtaram tinglovchilar, Falastin qarshilik harakati deyilganda ko'z oldimizga keladigan eng mashhur suratlardan biri zaytun daraxtini quchoqlab olgan falastinlik ayolning suratidir. 78 yoshli Mahfuza Shittiya 20 yil avval zaytun daraxtini himoya qilish uchun uni quchoqlagan edi. Oradan 20 yil o'tgan bo'lsa-da, u hamon zaytun daraxtlariga o'z farzandidek qaraydi. İsrail ötken 20 yıl davamında 800 000 ta zeytun daraxtını yoq qıldı. 1970-ci yıldan bu yan

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat. İsemesiz mühterem tanışar. Bugün 2026 yılının 6. sentyabr yakşembe gün. Siz Turdan Trifür'de Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar dilindeki top şorun tanışız. Bizim programı 16 metrli kıska dolgunun 17.615 kilo gesişliğinden 42 derece gün çıkış yönelişindeki Turkcell 4A yarışına bilen 3 tapkır www.tretedinna.com internet adresi aşa hem kısa telefonlarının tretedinna kuşumtasından Voice of Turkey Vod East Radio kanalından topçula. Topşorumuzdan kobatlavun kozan vakıtı bilen saat kişke 8. ortada internet hem yarışına aşa Vod West Radio kanalından tanıyanasız. Topşobuzdan bugünkü çarılışında sınğı haberlerden sın, Türkiye Dünyanın Medeni Mirası Programı sıvran kızıqlı temalar yazmasın, takdim eterbiz.

yugru yolu, birek de sport suyçularının vaz kişe olmamışı mühim jihaz ol. Hazırgı vaqatta sport zollarında popüler bulgan bu ujaydanma, Ayşandır tutkunlarını cazalla uşun kullanılgan. Bugün biz Jannan Bilgici hem Nas İrem Üstündağ'ın Derede haber için bu meselede ezilegen yazmasını takdim edemiz. Yegru yolunun kızıklı hikayesi. Yegru yolları başta 1008 yıllarda İngiliz tutkunların cazalı uçun uylap tabılgan. Bu vaqtta Angliyadagi türme sistemisi bik naşar bula. Cazallahu hem sürgünge jiberu, üstünlüklü hüküm itiru usulları idi. Tutkunlar pışırak kameralarda yüzak kostunda tutula. İhtiyarılar bu haline uzatırga yerdem itirga tırıştılar. Hem neticede yığru yollara kibik yana rehabilitasiya usulları borluqa geldi. Yegru yolu bizim tırmışımızda 1818 yılda İngiliz injineri Sir William Cubitt tarafından kirtilgen. Lakin yegru yolun işlep çıkaru maksatı selamet yaşau rewüşün tatmin etu yaki maylarını eritu bolmay. Yegru yolu gazaplau cihazı bularak proyektlangan. St. Edmunds tırmasında tutkunlarının boş yatuğun kürgeş, Kubit'nin başına bir kızıklı fikir kele. Bu tutkunlarının fizik küşünden faydalanırga bula hem dağında neticelerek caza şigülerin boldırga bula bit. Şulay etip, Kubit birinci yigru yolun proyekli. Birinci yigru yolu şındıkta üst küşerinde eylenip turgan zor boltka ışıgan idi. Onlap tutkun yigirip bu boltna eylendirip yürü idi. Bu, doğru yegru oranı, öbrek daimi olarak baskışka mönüge uşağın. Tutkunlar toktap kalsa yığıla, şankura gül hareket eterge mecbur bula. Olardan bu hareketi, buday tortu, su alu, yeki şahtılarına jilletu üçün kerekli energiya tətmin etdi. Tutkunlardan kola her kim üçün tavuşlaydı. İcat edilgenden sınğı disteyiller içinde Büyük Britandağı 50 türme hem Kıbsandağı Amerikan türmesi yegru yolunu kullandı. Büyük Kıb Victoria'lı yegru yolların türmelerdeki boş oturuğa oğay şişiriş olarak gördü. 1875 yılda bir tübekte yegru yolları türme disiplinasında zor olgarış deyip körüngen bolsa. Türme disiplinasının yaxşırtu cemiyeti profilaktik tıyıp duruşu caza deyip beyledi. Yegru yolunda yürügen biri, bir dağın jinayet kılırga dilemez deyip uyanılgan. Olar gün sayın Everest'nin yortısına müneler idi. Yakınca isepleblerge göre tutkunlar, kırına 6 saat bu yegru yollarında vakit utkergenler. Bu, ortaşa 1500-4200 metre büyüklükke münüge din. 4267 metre Everest tauının orta noktası. Kubit'nin şuşu proyekti, Britan İmperiyası şiklerinden de uzup, Amerika'da tiz orada jayildi. Bu küşünü adnağa 5 gün az toqlanu bilen birleştirilgeç, tutkunlarının kübüsü jerahatlar ala başadı. Yegru yolu 19-cı qasır tırmelerindegi naşar şartlarının simbolu olup kaldı. Neticede onu kullanu 1898 yılda tıyıla.

Harvarddan Oxfordgacha dünyanın en boy bilim yurtlarına toliq burs bilan kabul qilingan bitiruvchilar bilan Darul Shafaqqa bir Turkiya brendidir. Bu maktab dünyaga shunday deb chaqiradi. Agar zakovatga shafaqat va sifatli ta'lim bilan teginsangiz, jo'grafiya va kambag'allik chegaralarini buzib o'tadigan bir mo'jiza yaratishingiz mumkin. Bu massaning yaratgan eng katta mo'jizasi Anatoliyaning eng chekka qishlog'idagi bir yetimning dunyoning eng yaxshi bilim yurtlariga borish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkinligini isbotidir. Bu faqat bir maktabning muvaffaqiyati emas, balki ijtimoiy tinchlik va demokratiyaning eng kuchli zominidir. Doshkadan forig bo'lgan har bir bola jamiyatning oldida bir mas'uliyat turishi bilan o'qishni bitiradi va bu ezgulik zanjiri 160 yildan beri uzilmay davom etmoqda. Bir ta'lim daraxtining soyasida zakovat va shafaqatning hayratli hikoyasini tingladik. Doshka bizga shuni aytdi: bir bolaning qo'lidan tutish bir millatning kelajagini qurishdir. Yo'limizning kelajagi bekitida yana bir 19. asr mo'jizasi 2. Abdulhamidxonning din, til, millat ajratmay o'z eshiklarini butun insonlik uchun ochgan u katta mehribonlik projasi haqida gapiramiz. Shafaqat eshigi Darul Ajza mehribonlikning eng keng ko'rinishi bilan yuzma-yuz bo'lish uchun bilim va vijdon izida qoling. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 16 kHz 17780. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турквеји дзайна Радио Гајана.
16: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aic Radyo Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
1: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
9: İç Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

değiliz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara,